İran azim malım harap. Ey dilbera gerdan latif, ve nazika kamet elif, kamet ji reyhana hafif, ve İran azim malım harap. Ey dilbera gerdan zucac, ve nazika misle zucac, kamet ji reyhana kraç, ve İran azim malım harap. Ey dilbera kamet misal, ve nazika dile hijar, deş kendine girin batal, ve İran azim malım harap. Ey dilbere, vey dilbere, feryad ji deste keseri, avek ji ava kevseri, veyran ezim malım harap.

0: Franchement, mon rouge. Non, non, non.
1: Oğlum.
2: Babadan önce müsaade isterim.
1: Rabo! Oğlun oldu!
2: Ne?
1: Oğlun oldu!

0: Hoş geldin Bekri. Nasılsın?
1: Yorgun.
0: Bekri.
1: Efendim.
0: Dayanı. Kule plaza akım kapışın ki akı sisi. Bela kıda hap çay koş bu kirmete çöpki. Haydi kirem haydi.
2: La bela çirivi hani ma hap çay. Halisi bu gıhı gıhı.
3: La ya çirivi la. Çayli adına, gher çayli adkum. Enta zhukha. Şuf şlon.

Ersin'i dinlersin, hoş dinlersin. Var içim hani kan yapışım da kali kali. Zahari zahari cedik mek mek yeter. Diter etmem bir mağur eçama. Bakın ya dedin abi şaret edesin. Az düşüme dedi dersin acelin. Cüme dersin acorin. Ne dişi ezleri bir sene reklam rüzgün. Yeke kurmaca yeke acemme yeke. Ezan usulası bir açımın ucum yanda acıydı Türkiye mi diye kapın zırağı çabı gül abris mi teyli çapın bireyce porke jenal kandile. Gerdemler acı da kondurayan tabi çartıyla yapın mı sen aşka faizli bir vermir atarıp değerdir bazı bir adı fırı kemin ebe seyhavi dina barış gülya. Mesela kadar tavan dedi ki Rami sana gildi böyle ve şekerin yanına ve Ahmet ile terzi ile hakimi. Şemre de Arabi haluka dedi geldin ekhap kap geber kuhara le kerem kim geliye bağın oldu no çıkavurin. Mücid ve tereddütünüz bağırır akvat yarışanına hiyalı hımakin rüke vay del vay del vay del vay del vay del vay del vay del vay del ahlele arabe müsurası bir rabine bayi kurul bayi şerkul bayi garbi çöpür rasime tegimine azizi şümini cemiyan gaziyed acememi diye kapın zirafe çöpün zirafe porkeşin nav kandile gerden zire. Panani doktora ki devlet ecvedatı ya çanta ki destana kutya hiyalu

me. Hapsale mi tamam ede hesiru abdale ve dere imane bavete me gelo ve esmin emine de zekhavi de nava resul ya. Müsterkoda tavan dedikim Ramişan'a gildi. Mekulü yana ve Muhammed'i ve

Gelik hudar, gelik azadi khuaz. Da helbestu da khaftini mede, yek kise ilmi, kise zanayi, yek kise nühteyn din. Zor beviste, gigaba gelime ev guhdar kirin, jihav vipirsin, lewd nava zmani mekevi, be axaftin, zor başi.

Gelen azim malım harap. Ey dilbera gerdan latif, vey nazika kamet elif, kamet ji reyhana hafif, veyran azim malım harap. Ey dilbera gerdan zucac, vey nazika misle zucac, kamet ji reyhana kraç, veyran azim malım harap. Ey dilbera kamet misal, vey nazika dile hijar, deş kendine girin batal, veyran azim malım harap. Ey dilbere, vey dilbere, feryad ji deste keseri, avek ji ava kevseri, veyran azim malım harap.